Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo mak wouti. Ja, brak. Harise, lahamis we, lahamis wouti, lahamis runimo. Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo wouti. Ja, brak. Harise, wouti mo. Kibiseni, kibisi wouti, kibisi wouti. Masare ba urune yavra harise kibiseni ekibeba elahamisho makbate yavra harise alahamisho buti alahamisho rini alahamisho buti.